0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: misiniz?
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Thank you.

Always near, you're the whisper

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Nergis'e Çay Saati programına hoş geldiniz. Evet, hemen size iletişim bilgimizi hatırlatayım, ardından da Ahmet Batman'dan kısa bir yazı okumak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergistecaysaati@hotmail.com. Evet, hemen güzel bir yazıyla devam ediyoruz. Sabah uykumdan Ahmet Batman'ın yazdığı bir yazı. Beklentilerinin eşleşmediği insanlar çıkıyor karşına. Sevmek istiyorsun ama olmuyor. Hayalleriniz çok farklı ve hiçbir düşünce seninle onu yakınlaştıramıyor. Bazen her şeye rağmen deniyorsun. Hiç olmayacağını bile bile bir yola çıkıyorsun. Oysa hayattaki çoğu şeyin sonu başından bellidir. Bazı istisnai durumlar dışında. Aynı şeylerin hayalini kurmayan iki insanın aynı çizgide buluşması mümkün olabilir. Ama çizgi kimseyi mutlu etmez. Farklı hayaller farklı yollara giderler. Eğer birbirine benzemeyen iki hayal bir noktada buluşuyorsa ortada bir hayal kalmadı demektir. İnsanlar hayalleri olmadan yaşayabilir ama hayalsiz insan mutsuz insandır. Mutsuz insan huzur arayan insandır. Oysa huzur ve vazgeçtiğin hayallerinde saklıdır. Kırılsa bile senin olan hayallerinde. İşte o yüzden olmayacağını hissettiğinde hiçbir ilişkiye başlama. Kimseyi kandırma ve kimsenin hayalini bozma. Zorlama, kendiliğinden olmalı. Eğer olmuyorsa olmuyordur. Kabullenmeyi öğren, unutma. Hayaller genelde kırılmak içindir ve hayat hiçbir hayalin üstünü sana vermez. Az önce pencereme bir kumru kondu. Sonra bir kumru daha kondu. Bir pazar sabahının ilk saatlerindeyiz. Beraber uçmaya başladılar. Belki hayalleri aynıdır. Belki bir hayalleri bile yoktur. Ama onlar beraberler şimdi. Ben senin benim hayallerime karışacağın günü bekliyorum. Zaman öyle bir akıp gitsin ki fark etmeden gir hayatıma ve olmayacak yerlere uçalım. Çok mu şey istiyorum bilmiyorum ama yanım çok boş. İki kumru kadar olamadık. Evet, güzel bir şiirle kendimize gelmiş olduk. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ardından da bir hikayeyle devam edeceğim programıma. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, programımız tüm hızıyla devam ederken şimdi hikayemize devam edebiliriz. Ali her şeyi bildiğini zanneden bir filozofmuş. Aynı zamanda ülkenin en zeki adamı olduğunu da söyler dururmuş. Ali bir gün Sam isimli arkadaşının tavsiyesi üzerine bir deniz yolculuğuna çıkmış. Gezinin ilk günlerinde filozof Ali tayfalarla sürekli felsefe konuşuyormuş. Daha doğrusu kendisi anlatıyor, tayfalar dinliyormuş. Bu dinleme biraz da sıkıcı olmuyor değilmiş hani. Tayfalarla birlikte kaptan da bu işten çok sıkılmış olacak ki bir gün filozof Ali'ye konuştuklarından çok sıkıldıklarını söylemiş. Ali söylenene hiç aldırmadan ''Felsefe hakkında bir şey biliyor musun sen?'' diye sormuş kaptana. Kaptan ''Üzgünüm ama hayır'' deyince Ali büyük bir kibirle ''Ne acı, bunu bilmemekle gitti hayatının yarısı'' demiş. Kaptan hiçbir şey söylemeden dümenin başına dönmüş. Günlerce süren gemi yolculuğunda filozof Ali hiç kimseye bir şey sormadan, kimseyi dinlemeden sadece kendi bildiklerini konuşuyormuş. Mesela kıyıdan uzaklara açılmalarına rağmen deniz, okyanus, yüzmek, geminin hızı veya okyanusların güvenliği ile ilgili hiçbir şey merak etmiyormuş. Bir süre sonra bulundukları yerde birden fırtına kopacağı işaretini almışlar. Kaptan bu durumdan iyice endişe duymaya başlamış. Bütün mürettebat telaşa kapılmış. Bir şeyler yapmanın çaresine bakarken filozof Ali kendi kabininde kafası yine kendi konularıyla meşgul, umursamaz bir şekilde oturuyormuş. Rüzgar şiddetini arttırıp gemide kaptan dahil herkes kontrolünü kaybedince gemi su almaya başlamış ve kabaran dalgalardan göz gözü görmez olmuş. Herkes ortalıkta koştururken kaptanın aklına Ali gelmiş. Mürettebatın birine Ali'yi aratmış. Mürettebat Ali'nin odasına girdiğinde onu kabinin kapısına yapışmış, dengesini korumaya çalışırken bulmuş. ''Çabuk acele et, gemi batıyor, hemen terk etmeliyiz.'' Ali paniklemiş, ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kendini güvertede bulmuş. Güvertede Ali'yi gören kaptan, ''Yüzme biliyor musun?'' diye sormuş. Ali panik içinde ''Hayır'' deyince, ''Kaptan ne acı, bunu bilmemekle kaybettin hayatının tamamını.'' demiş. Bunu söylemekle kaptan, filozof Ali'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vermiş. O gece kaptan ve mürettebat sular sakinleşince başka bir gemi yardımıyla kurtulmuşlar. Tabii ki Ali de. O günden sonra da Ali'nin ağzından o çok bildiği felsefe hakkında tek kelime bile çıkmamış. Bu olaydan birkaç yıl sonra Ali, yakın dostu olduğu kaptana bir hediye göndermiş. Dalgalarla boğuşan bir gemi resmiymiş bu. Fakat asıl önemli olan geminin altında yazılı olan sözlermiş. Sadece boş şeyler su üstünde kalır. İnsanın ihtiyaçlarından uzak dur ki varlık okyanusunda yüzebilesin. Böyle de özlü sözle hikayemizi bitirmiş olduk. Evet sevgili dinleyenler, hikayemizi böylelikle bitirmiş olduk. Ardından sağlık bilgimize devam edeceğiz ama önce ne yapıyoruz? Kısa bir ara veriyoruz tabii ki. Birazdan görüşmek üzere.

Evet, sağlık bilgisi dedik ve şimdi de sağlık bilgisiyle tekrar karşınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün sizlere depresyondan bahsetmek istiyorum ama depresyon derken kronik depresyondan bahsetmek istiyorum. Ben sizlere bunları aktarırken lütfen sizler de kendinizde gelişen duyguları, olayları gözlemleyin ve eğer kendinizde bu tipte bir rahatsızlık hissediyorsanız bir an önce doktorunuza başvurun derim ben. Depresyon denilince çoğumuzun aklına ağır, elem ve keder, isteksizlik, enerjisizlikle kendini gösteren belirli bir zamanda başlayan ve biten bir hastalık gelir. Bu nedenle günlük dilde depresyona girmek ve depresyondan çıkmak terimleri sıklıkla kullanılır. Çoğunlukla depresyon geçiren kişi, işlevsellik düzeyi ve yaşam kalitesindeki azalmayla birlikte seyreden acı verici semptomlardan şikayet ederek bir ruh sağlığı uzmanına başvurur. Ancak depresyon her zaman bu bilindik tabloyla karşımıza çıkmaz. Psikiyatrik sınıflandırma distimi veya distimik bozukluk olarak adlandırılan kronik depresyon tablosu genelde hem daha az yardım aranan ve tedaviden daha az yararlanan hem de daha çok gözden kaçırılabilen bir tablo olmaktadır. Kronik depresyonda temel depresyon belirtileri olan depresif duygulanım, ilgi ve istek azlığı, hayattan zevk almama, karamsarlık ve suçluluk duyguları, uyku, iştah bozuklukları, hareketlerde yavaşlama ve enerji azlığı görülür. Kronik depresyonun en önemli farklı belirtilerinin şiddeti ve süresidir. Belirtiler en az 2 yıl süreyle ve majör depresyon denilen klinik depresyon tablosunda olduğundan daha az şiddetli olarak görülür. Kişinin sosyal, ailevi ve mesleki işlevselliği ileri derecede bozulmaz. Bu yüzden genellikle fark edilmeyebilir ve tedavi arayışları olmayabilir. Peki kronik depresyonu nasıl tanırız? Kronik depresyonu olan kişiler, yani distimik kişiler, hayatlarının önemli bir bölümünde kronik olarak mutsuzluk yaşayan kişilerdir. Sürekli bir yorgunluktan şikayet ederler. Uykuları düzensizdir. İştahlarında gözle görünür bir değişiklik olmayabilir ancak ne yediklerinde ne de yaptıklarından tam olarak zevk alabilirler. Distimi sosyal işlevsellik üzerinde majör depresyon kadar etkili değildir ancak kişinin ikili ilişkilerini, aşk hayatını olumsuz etkileyebilir. Kişi yıllar içinde çabuk kırılan, küsen veya kavga etmeye meyilli bir kimse haline gelebilir. Çevresinde fazla sayıda insan istemeyebilir. Zaten herkese ayrı ayrı zaman ayıracak enerjisi de olmadığını hisseder. Zaman zaman dünyadaki herkes kötüymüş ya da bütün bu kötü olaylar kendisini buluyormuş gibi hissedebilir. Her zaman şanssızdır. Trafikte akmayan hep onun şerididir. Başladığı hiçbir iş düzgün gitmeyecektir. Karamsarlık yavaş yavaş yayılarak yaşamına yön vermeye başlamıştır. Mesleki uyum da tamamen bozulmamıştır. Kronik depresifler aktif çalışma hayatına devam ederler. Hatta karamsarlıkları onları tedbirli olmaya da yönlendirdiği için işlerinde oldukça başarılı olurlar. Ancak yeni bir işe başlamaya, atılım yapmaya, risk almaya, var olan kapasitelerini tümüyle kullanmaya istek ve enerjileri yoktur. Depresif belirtilerin süresi uzadıkça şiddeti de artabilir. Distimik bozukluğu olan kişiler hayatları boyunca bir ya da iki kez majör depresyon geçirebilirler. Çoğu zaman da depresif belirtiler ruhsal bir rahatsızlık olmaktan çıkıp bedensel bir şikayet olarak karşımıza çıkabilir. Baş, boyun ve sırt ağrıları, kardiyak problemler, mide rahatsızlıkları veya uzun süren stresin bağışıklık sistemini zayıflatması sonucu sık sık hastalanma, enfeksiyonlara açık olma gibi şikayetler kronik depresyonun sık rastlanan sonuçlarıdır. Bütün bunlar neden olur? Bu sorunun cevapları en az bu hastalığı yaşayan kişilerin sayısı kadar çeşitlidir. Her hastanın kendine özgü bir öyküsü ve nedenleri vardır. Bu konuda yapılan araştırmalar da bir o kadar çeşitlidir. Bu araştırma sonuçlarına göre genellik faktörler, kişinin yetiştiği çevre koşulları, aile yapısı ve çocukluk yaşantıları, travmatik olaylar, bazı bedensel hastalıklar, yaşam döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar gibi pek çok etken kronik depresyonun gelişiminde etkilidir. Bazı vakalarda altta yatan başka bir ruhsal tablonun sıklıkla kişilik bozukluklarının varlığı dikkatimizi çekerken, bazı vakalarda kişinin yaşadığı bir kayıp veya travma sonucu yaşadığı reaktif depresyonun kronikleştiğini görürüz. Yine alkol ve madde kötüye kullanımı, fiziksel, cinsel veya ruhsal istismar gibi çevresel faktörlerin depresyonun kronikleşmesinde etkili olduğunu görmekteyiz.
Kronik depresyon çözümsüz bir problem değildir. Uzun süredir depresif semptomlar yaşayan kişiler, durumlarını artık düzelmeyeceğini, umutsuz vaka olduklarını veya bu şekilde hayatlarını etkin bir şekilde yürütebildiklerini, bu kişilik özellikleriyle yaşamak zorunda olduklarını düşünürler. Oysa yaşam kaliteleri azalmıştır ve giderek azalmaktadır. Uyum ve işlevsellik düzeyleri yüksek görünse bile kapasitelerini tam olarak kullanmamaktadırlar. İnsan ilişkileri de yeterince doyum verici değildir. Aşk ve evlilik hayatları iyi gitmeyebilir. Üstelik depresyonun süresi uzadıkça yineleyen majör depresyon atakları ve intihar riski de artmaktadır. Klinik depresyonda olduğu gibi kronik depresyonda da ilaç tedavisi ve psikoterapi etkili tedaviler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen kişiler ilaç tedavisi almakta oldukları halde depresyon belirtilerinin kronikleştiği de görülebilir. Böyle bir durumda tedavinin psikoterapi ile desteklenmesinin tedavinin başarısını arttırdığını gösteren çalışmalar vardır. Özellikle uzun süren böyle bir kronikleşme tabloyu sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, konuyla ilgili uzmanlarla görüşerek alacağınız psikoterapik medikal destekle yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Unutmayın, kronik depresyon ciddi olarak ele alınması gereken, kişi tarafından fark edilmesi güç ve tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Eğer gerçekten kendinizi böyle hissediyorsanız, böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorsanız, kendinize iyi gelecek şeyleri yapmanızı tavsiye ederim. Çıkın, dolaşın, temiz bir hava alın, eve gelin, ılık bir duş alın, güzelce uyuyun, dinlenin, hareketli müzikler dinleyin, size enerji verecek şeyleri yapın. Kesinlikle yatıp uyumayın çünkü bu sizi daha fazla depresyona sokacaktır. Algınızı değiştirin, başka şeylerle uğraşın, farklı şeylere odaklanın. Gidin birilerine yardım edin, gidin küçük bir çocukla oyun oynayın. Kafanızı dağıtacak şeyleri yaparsanız o zaman depresyona girmenizi önleyeceksiniz. Bu kendinizin yapabileceği en başta tedavi yöntemidir. Tabii ki böyle hissediyorsanız kendinizi özellikle bir doktora başvurmanızı da tavsiye ediyoruz. Evet, sağlık bilgimizden bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Birazdan ilginç bilgilerle karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, ilginç bilgilerle tekrar karşınızdayız. Programımız devam ediyor. Eğer radyolarını yeni açanlar varsa hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, ilginç bilgilerle devam ediyoruz. Neden bazı bitkiler et yer? Belgesel takipçileri, elleri, kolları ve ağızları olmadığı halde yakaladıkları böceklerle beslenen bitkilere muhakkak denk gelmişlerdir. Olağanüstü böcek yakalama başarısı gösteren bu bitkilerin özel av teknikleri merakla izlenir. Böcek yiyen bitkiler olarak da adlandırılan bu bitkilerin yaprakları böceği yakalayıp sindirebilecek özellikle bir yapıya sahiptir. İbrik otu ve sinek kapan en çok bilinen böcek yeme özelliğine sahip bitkilerdir. Peki bu bitkiler neden böcek yerler? Özellikle incelediğinde bu tür bitkilerin besin bakımından fakir topraklarda yaşadığı görülür. Yaşadıkları ortamdan alamadıkları azotu yakaladıkları böceğin proteinini sindirerek kullanırlar. Elbette ki bu onların böcek avlamadan yaşamadıkları anlamına gelmez. Ancak bu durumda gelişmeleri çok daha yavaş olur. Ayrıca bitkilerde gözlemlenen bu hareket bilinçli değil, tamamen basit turgor prensipleriyle gerçekleşir. Etobur terimi daha çok hayvanlar için kullanılan bir terim olmasının yanında günümüzde etle beslenen etobur yapıda 600 kadar bitki çeşidi bulunur. Etobur olan bu bitkiler tıpkı diğer gerçek bitkiler gibi tüm özelliklerle ve donanımlara sahiptirler. Fotosentezle yapılan bu canlılar az önce de belirtildiği gibi fakir topraklardan almadıkları bazı mineraller için böcekleri tüketirler. Çoğu etobur bitki sulak, bataklık özelliği gösteren toprağa az yerlerde yaşar. Bazı özelleşmiş türleri ise kayalık ve kurak yerlerde adapte olmuştur. Bu bitkiler alamadıkları mineralleri alabilmek için bazı değişimlere de uğramışlardır. Diğer bitkiler gibi iletim demetlerine sahip yeşil ve çiçekli bitkilerdir. Hatta böcekleri cezbetmesi açısından son derece renkli ve güzel kokuludurlar. Böceksiz bir yaşam gelişmeleri için oldukça az değerlidir ve sağlıklı büyümeleri için bir engeldir. Bitkiler protein yapımı için gerekli azotu ve hücre duvarı için gerekli kalsiyumu sağlayabilmek için bu tür besin alma evrimleşmesi geçirmişlerdir. Çekirdeğin yapısına katılan fosfatı ve klorofil için gerekli demiri de sağlayarak yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirip neslini sürdürebilirler. Bu bitkilerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Sinek kapan. Bu bitki etobur bitkiler arasında en çok bilinendir. Yaprakları saniyenin onda biri hızında açılıp kapanabilme özelliğindedir. Çanak benzeri yaprakları olan cazibeli kokuya sahip bir bitkidir. Yapraklarının yüzeyi tüycüklerle kaplıdır ve canlı bu yüzeye konulduğu anda hızlıca kapanır ve içeride hapsolunur. Bu bitkilerin saniyede 200 kere kanat çırpabilen sinekleri kaslı yapıya sahip olmalarına rağmen nasıl bir manevrayla içeriye doğru hapsettiği hala bilim insanları için merak konusudur. Güneş gülü. Güneş gülü bitkisi de tıpkı sinek kapan bitkisi gibi yapraklarının dış yüzeyinde tüycükler bulundurur. Yuvarlak yapıdaki bu yapraklar canlı yüzeye geldiği anda yapışkan bir sıvı salgılar ve kaçmasını engelleyerek kısa sürede içe doğru kıvrılır. Yaprakların dokunaçları üzerinde nektar, yapışkan madde ve enzim salgılanır. Sinekler, böcekler hatta kelebekler bu tuzağa kolayca kapılır. Çünkü güneş gülünün dokunaçları hemen her yöne kıvrılabilme özelliğine sahiptir ve böceği hemen sarmalar. Su birgiller, Neptens türü olan bu bitkilerin yaprakları dibinde su bulunan bir tüp şekline sahiptir. İçi sindirim sıvısıyla dolu sürahiye benzer bu bitkiye yaklaşan canlılar kaygan yüzeyden dolayı tutunmayarak kayar ve bu sıvı içerisinde boğulurlar. İçi sindirim sıvısıyla dolu bu tuzaklar kısa sürede sineklerin hareketsiz kalmasına neden olur. Ağdamsı ve mumsu bir yapıya sahip bu sıvının içeriği ise tam olarak bilinmiyor. Sürahi şeklindeki etobur bitkiler. Tıpkı sürahi gibi üstten uzun bir boyuna, altta ise balonsuz su hazinesine sahiptirler. Üst kısma gelen böcek ne kadar çırpınsa da boyundan aşağıya doğru kayar ve balonsu haznede salgılanan enzimler tarafından sindirilir. Daha çok küçük böcekleri yiyebilen bu grup bitkilerin içinde bir de raja adında küçük fare ve bazı kertenkeleleri de yiyebilen büyük bitkiler vardır.

Böcek kağıdı. Yaprakları üzerinde tüylere sahiptir ve bu tüylü böcekleri cezbeden parlak yapışkan sıvı salgılar. Bu tür içerisinde gökkuşağı bitkisi özellikle çöllerde yaşar. Venüs kapanı. Menteşeli bir dişiyle ya da midyeye benzetilebilir. Orta kısmında bulunan tüylere dokunan böcek bitkiyi uyarır ve bitki hızla kapanarak arada böceği sıkıştırır. Bu böceğin sindirimi birkaç haftayı bulabilir. Kese şeklindeki etobur bitkiler. Kese şeklinde bir yapıya sahiptir. Böcek açık kese ucuna dokunduğu anda bir basınç oluşturarak böceği emer ve kendine doğru çeker. Istakoz kavanozu. Y harfi şekli bir böcek yakalayıcısıdır. Ağız kısmında bulunan tüyler böceği çırpınsa dahi hızla aşağıya doğru iter. Y'nin alt kısmını diyebileceğimiz mide bölümünde hızla sindirirler. Ayrıca suda yüzen bir tür kese otu su pireleri küçük su canlılarıyla beslenir. Saplarında bulunan küçük keseciklere dokunan canlı bitkiyi uyarır ve büyük bir hızla bu kesecikler açılarak suyla beraber canlıyı içerisinde hapseder. Kesecikler kapandıktan sonra içeriye dolan su özel salgı bezleriyle dışarı tekrar pompalanır. Böylece kese tekrar hazır hale gelir. Evet, gördüğünüz gibi 5-6 tane çiçekten bahsettik ve bunlar et yiyen bitkilerimiz oluyor. Özellikle böcekle beslenen bitkiler. Gerçekten böyle baktığım zaman Tanrı'nın nasıl yarattığını, ne kadar farklı olduğunu görebiliyorum gerçekten. Aslında hayatımız o kadar değişik, o kadar özenle yapılmış ki bazen maalesef bu şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ama gerçekten her zaman şükredici bir yüreğe sahip olmalıyız. Etrafımıza baktığımızda Tanrı'nın ne kadar mükemmel yarattığını ve her şeyi sistematik olarak yarattığını da görebiliyoruz. Evet sevgili dinleyenler, birazdan da kültürel bölümle sizlerin karşısında olacağım ama önce kısa bir müzik arası. Radio Light. 103.6 FM.

Evet sevgili dinleyenler, kültürel konulara şimdi sıra geldi. Dağcılık sporuyla ilgili size bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu dağcılığın tarihçesini ve nasıl yapıldığıyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bugünkü kültürel konumuzun başlığı böyle. Bilinmeyenin çekiciliği, doğayı tanıma ve karşı koyma isteği, ekonomik, ticari ve askeri nedenler sonucu insanoğlu su altını keşfetmek ihtiyacı hissetmiştir. Nefes tutularak yapılan dalışların kökeni tarih sayfaları içinde kaybolmuşsa da, ilk insanların yiyecek temini için daldıkları bilim adamlarınca tespit edilmiştir. Ticari olarak inci ve sünger için dalışlar günümüzde devam etmekte. Kore ve Japonya'da ama adı verilen kadın dalgıçlar halen çalışmaktadır. Askeri amaçlı dalışlarsa M.Ö. 1194-1195 yıllarında Truva Savaşları sırasında başlamış olup, ilk faaliyetleri ise düşman gemilerinin halatlarını kesmek ya da gemilerin altında delikler açmaktan ibaretti. Romalılar zamanında ise dalgıçlara karşı gemiler halat yerine zincir kullanmaya başladılar. 17 ve 18. yüzyılda seyyahlar Amerika yerlerinin 30 metrelere kadar dalabildiklerini sabahtan akşama kadar onlarca kez dalış yaptıklarını gözlemlemişlerdir. Gerek nefes tutarak gerekse scuba ile yapılan dalışlara da kullanılan en temel malzeme maske, şnorkel ve palettir. Bu temel donanıma ABC adı verilir. Ortamdaki ışık objelerden yansıyarak göz bebeğimizden geçerek gözün arka tarafındaki retina üzerinde objenin şeklini düşürür. Böylece görme gerçekleşir. Bu sistem odak noktaları ışığın havadaki kırılma indeksine göre düzenlenmiştir. Su havaya göre çok daha yoğun bir ortamdır. Işığın sudaki kırılma indeksi havaya göre farklı olmasından dolayı objenin şekli tam olarak retina tabakası üzerine düşmez ve bulanık bir görüntü oluşur. Maske, daha doğrusu maskenin camıyla göz arasındaki hava sayesinde net bir görüş sağlanır. Evet sevgili dinleyiciler, kültürel bölümümüzdeyiz. Devam ediyoruz. Dalgıçlığın tarihçesinden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Hemen o zaman konumuza başlayabiliriz. Maskede aranılacak özellikleri sıralayabiliriz. Maskesiz yaklaşık 170 derecelik bir görüş açısına sahipken maskeyle bu açı 140 derece civarına düşer. Maske seçerken görüş açımızı daha fazla daraltmayacak bir maske tercih edilmelidir. Maskenin iç hacmi küçük ve burnu da içerisinde alacak şekilde olmalıdır. Yüzücü gözlükler burnu dışarıda bıraktığından dalış için uygun değildir. Maskenin camı ısıl işlemde geçirilmiş, yani tempered cam olmalıdır. Maskenin kayışları çift bantlı, kolay ayarlanabilir ve tercihen oynar başlıklı olmalıdır. Yüz yapısına uygun olmalıdır. Maske seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, maskenin kayışlarını kafamıza geçirmeden maskeyi yüzümüze yerleştirip burnumuzdan nefes çekerek içimizdeki havayı boşalttığımızda yüzümüzde vakumlanıp durması gerekir. Nefes çekmeye devam ettikçe hava gelmemesi gerekir. Maske bu konumdayken düşüyor ya da hava gelmeye devam ediyorsa bu maskenin yüzümüze uygun olmadığı anlamına gelir. Hava geçen yerden dalış esnasında su da geçtiğinden dalışta maskemiz su alacaktır. Yeni maskelerde yaşanan en önemli problem ise buğu yapmalarıdır. Bu sorun en pratik olarak maskenin iç tarafındaki cam tükürülüp ovalanarak ve suda çalkalanarak çözülür. Piyasada satılan buğu önleyici sprey ya da sıvılar yeni maskelerde bazen yeterli olmayabilir. Bir diğer çözüm yolu ise maskenin iç tarafındaki camının üzerine beyaz diş macunu sürülüp iyice sıvanır. Dalış yapılacak günü sabahlarında ise maskedeki diş macunlarını yıkamak başlangıçta oluşacağı buğu problemini en aza indirecektir. Bir dalıcının kafasını suyun üzerinde tutarak uzun mesafeler yüzmesi oldukça yorucudur. Ayrıca su yüzeyinde maske ile dibi seyrederken nefes almak için sürekli kafamızı dışarı çıkartmak zorunda kalırız. Bu nedenle kafamızı sudan çıkartmadan nefes almamızı sağlayan ağız kısmında diş ve dudaklarımızla tutabileceğimiz MAPS adı verilen bir parça bulunan J şeklinde bulunan borulara şnorkel adı verilir. Scuba dalıcısının şnorkeli olması dalış noktasında satıhtan yüzmek, dalış çıkışından tekneye ya da kıyıya yüzmek için gereklidir. Çeşitli şnorkel tiplerine rastlamak mümkün olup köküklü, subaplı, dalga kıranlı gibi tipler de mevcuttur. Su altında ve yüzeyinde dalıcılar sürtünme kat sayısı yüksek malzemeler kullanmak zorunda olduğundan yüzebilmek için palet kullanmak zorundadırlar.
Dalıcının su içerisindeki hareketini sağlayan en önemli araç bacağının ayak doğrultusunda uzanmasını sağlayan palettir. Ayağa oturan kısım ve pala adı verilen uzantısı olan iki kısımdan meydana gelmekle beraber paletleri pala yüzeylerine göre üçe ayırabiliriz. Düz yüzlü paletler genellikle tek, çift veya üç değişik malzemenin birlikte kullanılmasıyla üretilir. Başlangıç aşamasındaki dalıcılar için uygundur. Deneyim arttıkça hız ve manevra kabiliyetine ihtiyaç duyulacağından kanallı paketlere yönelmek ihtiyacı doğacaktır. Satıh yüzmelerinde yorucu olabilir. Kanallı paletler. Genellikle tüplü dalış için dizayn edilip tek malzemeler olarak imal edilmişlerdir. Suyun direncini azaltıp hızı arttırmak için pala kısmına kanal ya da kanallar açılmıştır. Kanal yapısı uygun değilse performansı düşürme etkisi yaparlar. Offset paletler. Uzun ve geniş palalı olup apnea da denilen nefesli dalışlarda gerekli olan yüksek hızı sağlar. Ancak scuba dalışlarında hareket serbestliğini kısıtlayacağından pek tercih edilmezler. Uzun palalı paletler kramplara neden olabilir. Ayrıca paletleri açık ve kapalı tip olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kapalı paletler daha ucuz ve çoğunlukla hafif ve kolay kullanımlıdır. Soğuktan korunmak için dalıcılar patik giymeleri gerekir. Kolay giyilebilmesi için fermuarlı kıyıda veya teknede yürürken zarar görmemek için tabanlı patiklerin tercih edilmesi faydalıdır. Kapalı paletler çıplak ayağa giyilmesi gerektiğinden tabanlı patik giyilemezler. Bu durumda açık tip palet kullanılması gereklidir. Kapalı paletler tüplü dalış için dizayn edilmesi daha performanslı paletlerdir. Pahalı olmamaları ve patik maliyeti getirmemeleri dezavantajlarıdır. Su altında kullandığımız malzeme ve ekipman özelliği elbise nedeniyle batabilmek için kemer ve kurşun ağırlıklı kullanmamız gerekir. Ağırlığın miktarı için vücut ağırlığımızın %10'unun 2 kilogram kadarı uygun olacaktır. Dalış sporunun türleri: ticari dalgıçlık, teknik, bilimsel dalgıçlık, reaksiyonel, eğlence, hobi amaçlı dalgıçlık. Dalış sporu yönerge ve kuralları: donanımlı dalış yönergesi, serbest dalış yönergesi, serbest dalış dinamik, apne, havuz yarışma kuralları diye geçmektedir. Evet sevgili dinleyenler, dalgıçlık sporu yapmak isteyen sevgili gençlere tavsiye edebiliriz ki kendinize bir hobi olarak yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için değişik farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu da bir spor dalımızdan bir tanesi. Spor dallarından bir tanesini en az yapmanızı tavsiye ediyoruz ve hemen kısa bir ara veriyoruz.

Biraz daha devam etmek isterdim ama maalesef programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle olmak, sizlerle zaman geçirmek benim için çok güzeldi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Tekrar birlikte oluncaya dek, görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, esen kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Hey.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarışı elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Nergis'le Çay Saati programına hoş geldiniz. Bugün yine uzunca bir program olacak. Yine çok güzel konularla karşınızda olacağım. Birazdan hikayemize geçeceğiz ama önce iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. E-mailimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Tekrarlamak istiyorum iletişim bilgilerimizi. Telefon numaramız 0212 227 1047. E-mailimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Şimdi bir müzik aramız var, sizlere gelsin, sonra devam edeceğim.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de sıra geldi hikayemize. Bugünkü hikayemizin konu başlığı: Yabancılar kırmızı ışıkta neden duruyor? İlginç bir hikaye. Almanya'da bir dost ziyaretinden dönüyorduk. Arabayı ben sürüyordum. Yolun ilerisinde bir kaza olduğunu gördüm. Ne olmuş diye bakarken birden dört yol ağzında olduğumuzu fark ettim. Işık kırmızıya dönmüş ve ben geçmiştim. Yapacak bir şey yoktu. Olan olmuştu. Duramazdım. Yola devam ettim. Gece yarısından sonraydı. Saat 2 gibiydi. Allah'tan çevrede polis falan yoktu. Bu olayın üstünden bir hafta kadar geçmişti. Bir mektup aldım. Karakola çağırıyorlardı. Gittim, beni bir odaya aldılar. Bir konuda bilginize başvuracağız, size bir fotoğraf göstereceğiz. Bu araba sizin şirkete ait. Geçen hafta, şu gün, kırmızı ışıkta geçerken kameraya yakalanmışım. Bakın bakalım direksiyondaki kişiyi tanıyor musunuz? Fotoğrafa baktım, pek tanıyamadım bu kişiyi dedim. Bunun üzerine bir fotoğraf daha çıkardılar. Bu benim fotoğrafımdı. Bu sizin fotoğrafınız, bunu yabancılar şubesinde bulduk. Biz otomobildeki kişiyle bu fotoğraftaki kişinin aynı olduğunu düşünüyoruz. Ne dersiniz? Dediler. Cevap vermeden önce isterseniz avukatınızla görüşünüz diye eklediler. İsterseniz size prosedürü anlatalım. Eğer bu arabayı süren ben değilim derseniz sizi mahkemeye vereceğiz. Mahkeme uzmanlara başvuracak. Eğer resimdeki kişi olduğunuz ispat edilirse para cezası alacaksınız. Bu ceza, eğer arabayı sürenin siz olduğunu kabul ederseniz vereceğiniz cezanın birkaç katı olacak. Bir de resmi makamları oyalamaktan dolayı ayrı bir cezaya maruz kalacaksınız. Düşündüm. Avukatıma soracak bir şey yoktu. Verin bir daha bakayım fotoğrafa dedim. Sonra da evet, bu arabadaki kişi benim dedim. Memnun oldular. Doğru seçim yaptınız dediler. Yüklü bir ceza ödedim ama ehliyetime el koydular. Ne zaman alırım ehliyetimi geri diye sorduğumda bizden haber bekleyiniz dediler. Aradan bir hafta geçti. Bir hastaneden davet aldım. Beni göz kliniğine çağırıyorlardı. Gittim, sıkı bir göz muayenesinden geçtim. Sonra beni bir grup doktorun karşısına çıkardılar. Her biri benim raporu eline alıp, renk körü değilsiniz, gözünüzün sağlam olduğunu biliyor musunuz? Ama kırmızı ışıkta geçmişsiniz dediler. Artık bana ehliyetimi geri verecekler diye düşündüm. Ama vermediler. Aradan bir hafta 10 gün geçti. Yine hastaneden bir davet aldım. Bu kez psikiyatri bölümünden. Verilen tarihte hastaneye gittim. Beni bir odaya aldılar. Odada 4 doktor vardı. İlk doktor, raporunuza bakıyorum. Gözleriniz sağlammış. Ama trafik ışıkları kırmızıya döndükten tam 58 saniye sonra geçmişsiniz. Bunun yanlış olduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Ben de evet, yanlış bir davranış dedim. Aynı şeyi diğer doktora da aynen tekrarladı. Ben de evet, yanlış bir davranış diye aynı cevabı verdim. Artık bana ehliyetimi geri verecekler diye düşündüm. Ama vermediler. Aradan bir hafta 10 gün gibi bir süre geçti. Bir mektupla karakola davet aldım. Gittim, sanırım artık ehliyetimi geri alacaktım. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Sizi trafiğe çıkaracağız dediler. Bana bir program verdiler. Bu günde 2 saatlik 4 günlük bir programdı. İlk gün gittim, arabaya binin, şehir içinde dolaşacağız dediler. Benimle birlikte 3 kişi daha bindi arabaya. Hareket ettim, ilk trafik ışıklarında durdum. Yanımdaki görevli, buna trafik ışığı denir, kırmızıda durulur. Sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır. Anladınız değil mi? Dedi. Ben de tekrarladım. Evet, kırmızıda durulur, sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır. Işık yeşile döndüğünde kalktım. Görevli, yeşil ışıkta kalkılır değil mi? Dedi. Ben de tekrar ettim. Evet, yeşil ışıkta kalkılır. Yolda bir süre sonra kırmızıya dönen bir ışığa rastladık. Bu kez arkadaki görevliden birisi, buna trafik ışığı denir. Kırmızıda durulur. Sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır. Anladınız değil mi? Dedi. Ben de tekrarladım. Evet, kırmızıda durulur. Sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır diye tekrar ettim. Bu sahneyi 2 saat süresince her ışıkta tekrarladık. O günden sonra 3 günde yine arabama 3 görevli bindi. Her ışıkta aynı sahne usanılmadan tekrarlandı. Ama sonunda ben de ehliyetimi geri aldım. Bu hikayeye Almanya'da yaşayan bir Türk iş adamı tarafından yaşanmış bir hikayedir. Sonuç ne oldu dedim. Çok ciddi biçimde cevap verdim.
Ben artık kırmızıda hep duruyorum. Evet, eğer trafik kurallarını ihlal edersek başımıza geleceklerden kendimiz sorumluyuz. Her şeyin kuralına uymak bizim sağlığımız için gerçekten önemli. Bazı şeyleri es geçiyoruz ama gerçekten geçmemeliyiz. Sağlıklı yaşamın en önemli şeyi de kurallara uymaktır. Evet sevgili dinleyenler, şimdi bir müzik arasıyla devam edelim. Ardından da sağlık bilgimize burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

Evet, sağlık bilgisiyle şimdi karşınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün sizlere viral hepatitten bahsedeceğim. Halk arasında viral hepatitle sarılık karıştırılır ve her sarılık viral hepatit zannedilir. Halbuki sarılık bir hastalık değil, belirtidir. Birçok hastalık sarılık belirtilerine neden olabilir. Örneğin, ana safra kanallarında taş olması sarılığa neden olabilir. Ancak viral hepatitle hiçbir ilgisi yoktur ve bulaşmaz. Yeni doğanlarda rastlanan sarılığı da hepimiz biliriz. Bu tür sarılığın da viral hepatitle bir ilgisi yoktur ve bulaşmaz. 3 çeşit sarılık vardır. Hematolik sarılık. Kandaki al yuvarların tahrip olması sonucu safra kana karışır, hastanın idrar rengi normal, büyük tuvaleti ise koyudur. Hepatit sarılık, bir virüsün neden olduğu karaciğer iltihabıdır. Karaciğer hücreleri şişer ve safra yolları tıkanır. Belirtileri yavaş yavaş görülür. Hastada ateş, iştahsızlık, ishal ve kusma vardır. En çok görülen sarılık çeşidi budur. Obstrüktif sarılık, nedeni safra kanallarının tıkanmış olmasıdır. Ortak belirtileri ise şunlardır. Hastalığın neden olduğu sarı renk önce göz arkalarında görülür. Sonra yüz, boyun, gövde, kol ve bacaklara kadar uzanır. İdrarın rengi sarı ile koyu kahverengi arasında değişir. Ciltte kaşıntı vardır. Büyük abdest kil renginde ve fena kokuludur. Tedavinin ilk şartı yatak istirahatidir. Sıkı bir pehriz uygulanır. Hepatite yol açan A, B, C, D, E virüsleri yanı sıra daha az sıklıkla farklı virüsler de vardır. A ve E virüsleri dışkı ile atılırlar. A virüsü ile oluşan bulaşıcı sarılık hastanın dışkısı, sarılığın ortaya çıkışından 2 hafta önce ile 1 hafta sonrası çok bulaşıcıdır. Bu virüslerle oluşan hepatitler esas itibariyle virüs taşıyan dışkı ile kirlenmiş su ve besin maddelerinin ağızdan alınması suretiyle bulaşırlar. Virüsle kirlenmiş yüzeylere temas etmiş ellerin ağza değdirilmesi de kişisel bulaşmada ve virüsün yayılmasında çok önemlidir. B ve C virüsleri ise başlıca kan ürünlerinin alınması, mikroplu enjektör ve iğnelerinin kullanılması, ortak jilet veya diş fırçası kullanımı, akupunktur, diş tedavisi ve cinsel ilişki suretiyle bulaşırlar. Hastalığın bu virüsleri taşıyan anneden bebeğe geçişi de mümkündür. En sık rastlanan belirtiler halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karnın sağ üst kadranında ağrı, derinin ve göz akının sararması ve idrarın koyulaşmasıdır. Kısa süren ateş olabilir. Hastaların bazıları enfeksiyonu sarmadan halsiz eklem ağrıları ve hafif ateşle gripal enfeksiyon tarzında geçirirler. A ve E hepatit enfeksiyonları tam şifa ile iyileşirken, B, C hepatitler ise kronikleşebilirler. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hepatit B hala önemli bir sorundur. Ülkemizde hepatit B oranı bölgelere göre değişmekle beraber %10 civarındadır. Gelişmiş ülkelerde ise aşı sorunu çözüldüğü için bu oran çok azdır. Hepatit C'nin aşısı henüz yok. Hepatit B ve C hastalarının bir kısmı kronikleşebilmekte ve siroz ileri dönemde karaciğer kanserine dönüşebilmektedir. Hepatit C'nin toplumumuzdaki yaygınlığı çok düşüktür. Bu nedenle C virüsü hepatit bireysel açıdan tehlikeli bir hastalık olmakla beraber toplumsal açıdan fazla tehlike arz etmiyor. C virüsü hepatiti özellikle hemodiyaliz hastaları ve sık sık kan nakli yapılan hastalar için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Hepatit B enfeksiyonu geçirenlerin bir kısmı tam olarak iyileşmemekte ve taşıyıcı kalmamaktadırlar. B virüsü taşıyıcısı hasta olmasa bile kanı ve diğer vücut sıvıları ile hastalığı başkalarına bulaştırabileceğini bilmelidir. Kan vermemeli ve korunmasız olarak bağışıklık olmayan veya aşılanmamış kişilere cinsel ilişkiye girmemelidir. B virüsü hepatitine karşı aşı gerektiğinde HB ile etkin biçimde korunmak mümkündür. Aşı yüksek oranda yani %95 bağışıklık sağlar. Bu bağışıklık en az 5 yıl devam eder. Hepatit B aşısı çok güvenilir bir aşıdır. Akut hastalıkta özel bir tedavi yoktur. Hastaya sindirimi kolay yiyecekler verilir. Yağı az yiyecekler önerilir. Üzüm, bal gibi glikozdan zengin besinlerin menüde yer alması uygundur. Hasta istirahat ettirilir, akut hastalık genel olarak 4-6 hafta kendiliğinden iyileşip şifa ile biter. Kronik hepatitlerde ise aktivasyon derecesine ve enzim seviyelerine göre tedaviler uygulanmaktadır. Bu yönde gelişmeler hızla ilerlemektedir. Evet, sağlık bilgisinden şimdilik bu kadar sevgili dinleyenler.
Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra da ilginç bilgilerle devam edeceğiz.

sağlamak üzere gerekli mekanları, işlevsel gereksinimleri, ekonomik ve teknik olanaklara bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Başka bir tanımlamayla yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama, inşa etme sanatı ve bilimidir. İnsan barınmak için, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekan ihtiyacı duyar ve bu mekanı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Mimarlık mesleğinin kapsamına dini yapılardan saraylara, bir kentin dokusunda oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekan ve çevre, peyzaj mimarlığı girer. Bu çevre kırsal veya kentsel olabileceği gibi yapıları veya mekanları kuşatan yakın dış çevre diğer bir ifadeyle peyzaj tasarımda, mimari tasarımı da olabilir. Mekan içinde yaşamın gerçekleştiği fiziki ortam olarak tanımlanabilir. Mekanın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara yaşamın her gün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılmış fiziki çevre, peyzaj mimarlığı çalışmalarına gereksinim vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. Mimarlık ve yapısı sektörü birbiriyle direkt ilgilidirler. Bunun yanında bu mesleğin mensupları inşa mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık gibi disiplinleri yönlendirerek sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur. Ortaya bir proje çıkması için gerekecek sistemli organizasyonu yaparak bu disiplinler tarafından planlanan, tasarlanan ve üretilen çeşitli ölçek ve kapsamdaki projelerin organizasyonunu yapar. Mimarlık okullarından mezun olanların mesleğin ilgi alanının çok geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeniyle birbirinden çok farklı alanlarda çalışabildikleri gözlenmektedir. Bir de iç mimarlıktan bahsetmek istiyorum. İç mimarlık bir mimari mekanın içinde kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığına bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda yer almaktadır. İç mimarın bir bina içinde yer alan mekanların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma gibi mekan konforu konularında bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekanı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekanların tanımlı işlevlerle kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır. İç mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacıyla tasarımlar yapar. Bir meslek adamı olarak insan donanım, mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak yeniden günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri mekan ve donanım tasarımlarında kullanır. İç mimarın hizmet etkileri alanlar genel olarak şöyle sıralanabilir. Mekan tasarımının ilk aşamalarında etütlerden uygulamaların bitimine kadar ki süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü mobilyaların elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar. Özgün biçimlerini gerçekleştirir. İç mekanın yeniden düzenlenmesine yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışındaki yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanları ve bu mekanlarda yer alan öğelerin mobilya, yapı, elemanları gibi saptanması ve restorasyonu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak için mimarın çalışma alanı içindedir. Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu, iç mimarlık alanında çalışacak olan kişilerin sahip olması gereken özellikler olarak benimsediği temel özellikler, iç mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarken çözen, iç mekanı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik,
iç mekana ilişkin yapı bilgisi

donatı malzeme, donanım konusunda bilgi veren iç mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır. İç mimarlığın özeti de böyle sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar bir müzik aramız var, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sevgili dinleyenler, ayrılmadan önce Nasrettin Hoca'dan birkaç tane sizlere fıkra okumak istedim biraz keyfimiz yerine gelsin diye. Hoca günlerden bir gün evine dönerken büyük bir konağa bir sürü insanın girip çıktığını görmüş. Konaktan çıkanlardan birine yaklaşıp içeride neler olduğunu sorunca adam, "Düğün var," demiş. Düğün lafını duyan hocanın gözünde kızarmış tavuklar, hindiler, tepsi tepsi pilavlar canlanmaya başlamış. Hemen oradan boş bir kağıt bulup bir zarfa koymuş. Sonra da doğru konağa gitmiş. Uşaklardan birine, "Efendini göreceğim, çok saygıdeğer birinden mektup getiriyorum," demiş. Uşak hemen hocanın önüne düşmüş, onu efendisinin huzuruna çıkarmış. Hoca, "Şenliğiniz mübarek olsun, zamansız geldiğim için bağışlayın," deyip mektubu vermiş. Ve hemen ilk davette sofraya çökmüş, derhal iştahla atıştırmaya başlamış. Düğün sahibi hocanın getirdiği zarfı bir zaman elinde evirip çevirdikten sonra, "Efendi, bir yanlışlık olmasın, bu zarfın üzeri yazılı değil," diye sormuş. Hoca da başını sofradan dahi kaldırmadan cevap vermiş. "Kusura bakmayın efendi hazretleri, biraz aceleye geldi, esasında onun içi de yazılı değildir." Hemen bir tane daha okumak istiyorum. Bir gün hocanın kadıya işi düşmüş. Demişler ki, "Kadı haraç ve rüşvet yiyen bir adamdır. Bir çömlek bal götür yoksa işin hallolmaz." Hoca sinirlenmiş. Bir çömlek alıp ve içini balçıkla doldurmuş ve üstüne halis oğul bal sıvamış. Gitmiş kadıya, çömleği bir yana koymuş. Başlamış derdini anlatmaya. Tabii kadının gözü baldaymış ve hemen ilamı vermiş. Akşam olup balı eve götüren kadı sofrada çömleği açmış, bir de ne görsün? İncecik balın altında balçık var. Kadı ertesi sabah mübaşire seslenmiş. "Çabuk o Nasreddin'i buraya çağır. İlamda hata olmuş, düzelteyim." "Mübaşir Nasreddin'i bulmuş, ilamda bir hata olmuş, geri gelecekmişsin, kadı söyledi," demiş. Durumu anlayan hoca mübaşire cevabı yapıştırmış. "Hata ilamda değil, baldadır." Hemen bir tane daha okumak istiyorum. Nasreddin Hoca bir gün Akşehir'de camide vaaz vermek için kürsüye çıkmış. "Ey cemaat, bugün size ne söyleyeceğim biliyor musunuz?" diye sormuş. Camideki topluluk, "Bilmeyiz," demişler. Bunun üzerine hoca, "Siz bilmeyince ben size ne söyleyeyim?" diyerek kürsüden inmiş ve camide kendisini dinlemeye hazırlanan topluluğu yüzüstü bırakarak cübbesini giydiği gibi camiyi terk etmiş. Hoca ertesi gün yine vaaz etmek için aynı kürsüye çıkmış. Bu sefer yine topluluğa aynı soruyu sormuş. Camideki topluluk bu sefer hocayı kaçırmamak için "Biliriz," cevabını vermişler. Hoca bu sefer de onlara, "Madem ki biliyorsunuz, o halde benim söylememe ne lüzum var?" demiş. Ve yine topluluğa küserek cübbesini giydiği gibi camiyi terk etmiş. Ertesi gün camideki topluluk hocayı vaazdan kaçırmamak için kimisi "Biliriz, kimisi bilmeyiz" demeyi kararlaştırmışlar. Hoca ertesi gün vaaz etmek için kürsüye çıktığında topluluğa yine aynı soruyu sormuş. Topluluk daha evvelden kararlaştırdıkları gibi bazıları "biliriz, bazıları da bilmeyiz" diye karşılık vermişler. Bu sefer hoca büyük bir ciddiyetle topluluğa dönerek, "Ne âlâ, öyleyse bilenleriniz bilmeyenlerinize anlatsın." Hocanın halleri işte. Son bir tane daha okuyorum. Nasreddin Hoca'nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş. "Kadı efendi, size bir şey danışacağım." "Buyurun," demiş Nasreddin Hoca. "Geçen gün sizin inek bizim ineğin karnını tepelemiş ve öldürmüş. Şimdi ne yapmam gerek?" Nasreddin Hoca sakallarını sıvazlayıp bir an düşündükten sonra, "Hayvan bu," demiş. "Dava edecek değilsin ya hayvanı. Sahibinin bu işte suçu yok. Ne bilsin böyle olacağını?" Hocanın bu sözleri üzerine adamın yüzü gülmüş, tekrar söze başlamadan önce, "Kusura bakma kadı efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım. Ölen inek benimki değil, seninkiymiş. Benim inek senin ineği tepelemiş ve senin inek ölmüş." Hoca yerinden doğrulup, "Bak," demiş, "şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da hele bir bakalım." Evet, Nasreddin Hoca'dan İncil'i de sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar güzel bir müzikle daha devam edelim. Ardından burada olacağım.

Evet, her zamanki gibi programımızı sonlandırmaya geldi sıra. Ayrılmadan önce telefon ve mail adreslerimizi size hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefonumuz 0212 227 1047. E-mailimiz ise nergislicaysaati@hotmail.com. Sizleri seviyoruz ve kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz. Esenlikle kalın ve hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa

0: ise mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağısını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: your church ready.
1: Is she ready? Is she ready? Release her.

sleeping bride.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Amen.
1: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: 103.6 FM.
1: 103.6.
2: Radio Light.
3: James 1, verses 5 and 6.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Thank you, Vinny. Mr. Vince Gill.
1: It's for the saints.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.